ağaç bünye, e ağaç pushback, e lagi bikece, e ağaç eskici, jagi bi di arando, di Trump administration, ağaç immigration, e ağaç di policies, lan linki, Johnson in negoşi yapı, çoyos indiki idi mirinki, e ağaç di eskici, no zinki, e ağaç idi pop, bünye, e ağaç di bakırız,